0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM.
4: Bursa FM, sağlık. İbn-i Sina diyor ki, sırt ağrısı için sarımsak, idrar söktürmek için kereviz, tansiyon yüksekliği için kabak suyu, kalbi güçlendirmek için elma, felçli kişi için çam fıstığı, göğüs hastalığı için badem, kilo almak için kelle suyu, karaciğer için karnabahar, kalp çarpıntısı için kişniş, kansızlık için bal, eklem ağrısı için kuru üzüm tüketin. İbn-i Sina diyor ki, Bursa FM, sağlık.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. 105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

Dost. Dost. Neredesin dostum? Bir ömür durmadan ardından koştum. Ve hala ararım seni de bir gün bulurum derim. İşte bu yüzden seyyah olup şu alemi gezerim. Bir dost bulamadım. Gün akşam oldu.

0: Bursa FM.
1: Saat 3.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinledim.

bir yağmurda aşkla vurulman gerek o evin ısındıkta. Kimse görmemeli çığlığının sahibini. Kendi sesinle ölmelisin, sessizliğinle büyüdüğün gibi. Düşürmeli seni birkaç kez acımadan, yerini bulmamış aşkların. İçinin yangınını aldırmadan, kapıyı vurup çıkmalı eksik yaşadıkların. Bir pula satmalı, emeğini burkulmadan pul edip harcadıkların. Anlaman için beni anlaman gerek. Kaç kişi yaşarsan yaşa, kendi yalnızlığındır döneceğin en sonunda. En sonunda görmeyi unutup beklemeyi öğrenecek gözlerin paslı bir cam kağıdı. Konuşur olacaksın çiçek mezarı boş saksılarla. Önemsizleşecek bakmaya korkarken başkalarına gösterdiğin sırlar. İşte o zaman kalkacak ellerinle çektiğin seninle sen arasındaki sınırlar.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

Altınşehir'de. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Merdivenden düşmekten ya da merdivenlerden korkmaya klimakofobi dendiğini, yeryüzünde bilinen en sert taşın elmas olduğunu, ilk başarılı sinema gösterisini 1895 yılında Fransız Lumière kardeşlerin yaptığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

kaynım. Bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Keşke

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 4.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Hastane kokusu diye tabir ettiğimiz kokunun serumlardan yayılan B vitamini kokusu olduğunu 1972 yılındaki Titanic faciasında 3 köpeğin sağ kurtulduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 5.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM 105.5.
1: Bir yiğit gurbete gitse gör başına neler gelir. Garip sılayı andıkça yaş gözüne dolar gelir.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Rek

0: 90'ın sesi Bursa FM.
1: Hatırlatıyoruz. Mutlu olmak hiç de zor değil. Sabırlı, sevecen, erdemli olun. Eninde sonunda tüm servetiniz yine sizsiniz. Size bir kötülük yapıldığında verebileceğiniz en iyi karşılık unutmak olsun.
2: Bağışlayın ve unutun.
1: Hatırlatıyoruz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 6.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanç.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Araştırmalara göre tembelliğin ergenliğin doğal bir belirtisi olduğunu, erkek penguenlerin kuluçkaya yattığı 4 ay boyunca hiçbir şey yemediklerini, her yıl tankerlerle taşınan petrolün binde birinin denizlere sızdığını ve bu miktarın 2 milyon 200 bin ton olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 7.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
0: Reklamları dinlediniz.

Bursa'nın sesi Bursa FM. Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Reklamları dinlediniz.
2: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.
3: Daha da güzelleştirmek için.
4: Biri kalbinizi kırarsa bunu hemen bilmesini sağlayın. Yalnızca yerine getirebileceğiniz ricaları kabul edin. Bir şampiyon gibi davranırsanız şampiyon olma yolunu yarılamışsınız demektir. Asla intikam peşinde koşmayın. Başkalarını her küçülttüğünüzde kendinizi 10 kat daha küçültürsünüz. İnsanları kendileri hakkında konuşmaları için cesaret

başarıyı yazın. Konuşurken insanlara adlarıyla seslenin. Öğrenmeyi sürdürün. Yapacağınız iş ne olursa olsun, ya hiç başlamayın ya da sonuna kadar bırakmayın.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 8.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri.

İnsanın Sesi Bursa efendim. ...105.5... ...5... Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM.
4: Biliyor muydunuz?
5: Salyangozların uykularının 12 yılı bulabildiğini, hapşırırken ağzımızı elimizle kapatmazsak, bir hapşırıkta yaklaşık 20 bin kadar minik damlanın 4 metre kadar ileriye yayılabildiğini, tavukların yumurtanın kabuğunu besinlerden aldıkları kalsiyumla oluşturduklarını, eğer tavuk yeterince kalsiyum alamamışsa, bu eksiği kendi kemiklerinden karşıladığını, bir tavuğun yumurtaları için gerekli kalsiyumu sağlayabilmek için bir günde tüm kemiklerinin %10'unu kullanabildiğini, piramitlerin içinin yazın soğuk, kışın sıcak olduğunu, dünyada sofralık zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye'nin önde olmasına rağmen zeytin ve zeytinyağı tüketiminde çok geride olduğunu biliyor muydunuz?
4: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 9.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklam.

0: 90'ın sesi Bursa FM.
1: Çocuk yaşadığını öğrenir. Eğer bir çocuk sürekli eleştirilmiş ise kınama ve ayıplanmayı öğrenir. Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanmış ise sıkılıp utanmayı öğrenir. Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüşse kavga etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk devamlı utanç duygusuyla eğitilmiş ise kendini suçlamayı öğrenir. Eğer bir çocuk hoşgörüyle yetiştirilmişse sabırlı olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk desteklenip yüreklendirilmiş ise kendine güven duymayı öğrenir. Eğer bir çocuk övülmüş ve beğenilmiş ise takdir etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyütülmüş ise adil olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk güven ortamı içinde yetişmiş ise inançlı olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk kabul ve onay görmüş ise kendini sevmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk ailesi içinde destek ve arkadaşlık görmüşse dünyada mutlu olmayı öğrenir. Kısacası biz neysek çocuk o olur.
0: ...105.5...

0: nefes eden.
1: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 10.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri...

0: reklamları dinlediniz.
1: %105.5 Bursa FM %105.5

ekmek almadı. Bunları konuşmaz diye.

sazım, her evde bir çığlık feryat var sazım. Dağlar kalar, ciğer nar, hasret zor sazım. Perdelerde bir nota sus sazım.

0: Bursa FM.
1: Lütfen trafikte dikkatli, sakin ve dürüst olun. Gerçekten ihtiyacınız olmadığı sürece emniyet şeridini kullanmayın.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Efendim herkese iyi günler diliyorum. Evet, Bursa FM'de çok özel bir olaya şahit olacaksınız. Şu an bizi dinleyen dinleyicilerimiz çok fazla değil. Bir 3-5 dakika müsaadenizi istiyorum. Yine şarkılar, yine türküler, yine yayınlarımız devam edecek. Efendim biliyorsunuz sağlık her şeyden önemli. Şimdi günümüz şartlarında evlerimizde yaşlılarımız var, çoluğumuz var, çocuğumuz var ve son zamanlarda dikkatinizi de çekmiştir muhakkak. İşte bir karın ağrısıdır, böyle bir ateşlenmedir. Herkes de olabildiğince fazla. İşte doktora gidiyorsun, doktor bakıyor, diyor ki salgın var. İşte annen baban evde yaşlın, onları götürüyorsun doktora. Doktor diyor ki işte karın ağrısı şikayeti var, diyor ki salgın var. Şimdi diyorsun ki ya kardeşim ben çoluğumu çocuğumu gözümden sakınıyorum. Ya dışarıya çıkartmıyorum. Annemi babamı aman evde oturun diyorum. Nasıl oluyor da bu hastalık kapıyor? Nasıl oluyor biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Su. Evet, maalesef içtiğimiz suyla alakalı. Ve maalesef ki şu anki içtiğimiz suların birçoğu içerisindeki o mikroplar, mikroorganizmalar klorudur, kirecidir derken çoluğumuzda, çocuğumuzda, yaşlımızda, annemizde, babamızda, bizde, eşimizde, dostumuzda efendim böyle bir sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. Peki ne yapacağız? Ben şimdi bunu daha önce de sormuştum yayında. Dedim ki ya bugün niye bir su arıtma cihazınız yok evinizde? Herkes de aynı mevzu. Ya işte bilmiyorum, alamıyorum. Ya da işte piyasa şartları belli. Kimisi 10 lira diyor, kimisi 20 lira diyor. İşte bizim de kafamız karışık, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şimdi sevgili dinleyiciler, bugün o 50 metrekare evlerinizde, 100 metrekare evlerinizde koca koca televizyonlarınız var. Doğru mu? Doğru. Lazım mı? Ya elbette lazım. Tabii ki alabilirsin. Yani evinizdeki televizyon. Ya da işte elimizdeki kullandığımız telefonlar 100 bin lira, 150 bin lira, 50 bin lira, 60 bin lira gidiyoruz telefonlara, televizyonlara para veriyoruz. Lazım mı? Elbette o da lazım. Ama bakın evinizdeki o koca koca televizyonlardan, elinizdeki o 100 bin liraya, 150 bin liraya aldığınız telefonlardan daha önemli, bize lazım olacak bir şey var ki su arıtma sistemi, cihazı. Evinde, iş yerinde kardeşim su arıtma cihazı muhakkak barındıracaksın ki bugün hastane köşelerine gidip işte yok karın ağrısı, yok işte bilmem çoluk çocuk ateşleniyor, şikayetleniyor. Bunları yaşamamak için size Maximus su arıtma cihazını muhakkak öneriyoruz. Geçenlerde İzmir mağazamızın açılışında büyük izdiham oldu. Takip edenler vardır, haberlere çıktı hatta. O gün 13 bin liraya satılan cihazı İzmir halkına biz 6 bin liraya verdik. Ve yer yerinden oynadı. Mağazamızın önünde inanılmaz bir kuyruk oluştu. Şimdi Maximus su arıtma cihazları yeni mağazasını yakın bir zamanda, şöyle bir hafta 10 gün kadar içerisinde Bursa'ya açacak. Allah'ın izniyle hepinizi bekliyoruz. Buradan da davet edelim bütün dinleyicilerimizi. Hepiniz gelin. O gün yine İzmir halkına yaptığımız büyük indirimi Bursa halkına da yapacağız. 13 bin liraya satılan bir su arıtma sistemi. Bakın, bir su arıtma sistemi diyorum. Su arıtma cihazı, evet doğru, ama başlı başına bir sistem. Efendim 10 litrelik antibakteriyel çelik tankı var. Bu ne demek? Suyunuz çelik tankın içerisinde koku yapmaz, yosun tutmaz. Bu çok önemli. 10 litre. Ve sevgili dinleyiciler, saatte 5 litre su arıtır size. Saatte 5 litre. Bu ne demek? Bugün bir damacana su 19 litre. Yani hesaplarsanız saatte 5 litre arıttığına göre günde 10-15 damacanayı size bedava arıtır verir. 8 filtreli suyunuz 16 aşamadan geçer. Bu ne anlama gelir? Suyun içerisindeki bütün kirecidir, klorudur, mikrobudur, yosunudur, envai çeşit ne varsa içinden hepsini alır ve faydalı olan mineralleri de içinde tutar. 8 filtre 16 aşamadan oluşuyor. Cihazımız, yani sistemimiz 2 yıl garantilidir ve biz dediğim gibi bir hafta 10 gün içerisinde Bursa'ya çok güzel bir mağaza açacağız. Açılışa özel 13 bin liraya mağazamızda satacağız. Ama Bursa FM dinleyicisi hak ediyordur bu kampanyayı dedik ve diyoruz ki birazdan vereceğim telefon numarasını aramayı başaranlara. Elbette herkes arayacaktır, bundan eminim. Ama önemli olan burada hakkınızı helal edin. Bir yarış diyelim ona biz. Hattı verdiğim anda, düşürdüğünüz anda size 13 bin liralık su arıtma sistemini 5.999 liraya vereceğiz. kurulum, montaj, nakliye, bunların hepsi bedava. Gelecek arkadaşlar gün içerisinde mutfağınızın tezgahını kırmadan, dökmeden, evinize zarar vermeden cihazımızı 10-15 dakika içinde kuracağız. 2 yıllık garanti belgesini imzalayacağız, kaşeleyeceğiz. Bir de güzellik yapacağım size bugün. Madem mağazamız açılıyor. Efendim bir de indirim çeki vereceğim. Filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çekini de hediye edeceğim. Onu da 50 dinleyicimize vereceğiz. Bunun için de hakkınızı helal edin. Şunu samimi söylüyorum. Hani gönül ister ki sabah 8, akşam 8 bu kampanyayı yapalım ama durumda müsait olmuyor haliyle. Ama madem biz mağazamızı Bursa'ya açıyoruz ve bu açılışımız tam 14. şube olacak. İzmir'den sonra Bursa'ya açacağız. Bir hafta 10 güne kadar mağaza açılışında 13 bin lira. Ama Bursa FM dinleyicisine ilk arayacak 50 kişiye 5.999 lira. Gelecek arkadaşlar, kuracaklar cihazı, gözünüzün önünde açacağız. Daha önce hiç açılmamış. Ha bir şey daha, öyle Çin malı falan da değil ha, aklınıza bir şey gelmesin. 2 yıl garantili, 2 yıl. Ne istiyorsan 2 yıl içinde oluşacak her türlü arızada birebir cihaz değişimi veriyoruz size. Birebir cihaz değişimi 5.999 lira. Teslimat anında. İster nakit öde, istersen hesaba havale gönder. Lafı fazla uzatmayayım, hemen numarayı vereyim ben. Kampanyayı başlatalım, 50 kişiye de hayırlı uğurlu olsun diyelim efendim. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 şu dakika itibariyle arayacak 50 dinleyicimiz 13 bin lira yerine 5.999 liraya su arıtma sistemimizin sahibi oluyor. Maximus 10 litrelik antibakteriyel, bak plastik falan değil, çelik tanklı ve saatte 5 litre temiz su arıtan. Bu ne demek? Günlük 10-15 damacana suyu sana bedava arıtıp verecek. 8 filtreli 16 aşamadan geçiyorsunuz. 5.999 lira. Kimse kusura bakmasın, biz aslında mağaza açılışına özel yapıyorduk bir indirim ama Bursa FM'in dinleyicisine ayrı bir kampanya yaptık. 50 kişi. Yani günde bir defa yaptığımız bir fırsattır. Dur ben hele yarın ararım, ertesi gün arayayım. Ya şöyle olur, bulamazsın bu fiyatı, açık konuşuyorum. Mağaza açılışımıza 13 bin lira ama şu anda bizi arayacak 50 kişiye 5.999 lira. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 çağır at. Araç başındaysan tabi hemen biz seni arayalım ya da WhatsApp'tan yaz kardeşim, nasıl istiyorsan öyle. Bugün evindeki o koca koca televizyonundan, elindeki binlerce lira verip aldığın telefonundan daha önemli bir araç gereçtir. Evinizde bir su arıtma cihazı olsun kardeşim. Yani bugün damacana fiyatları belli. Kaç para bir damacana soruyorum? 150 lira, 200 lira. E sen günde 2 damacana su tüketsen, bunu sadece içmek için kullanıyorsun. E kardeşim, sebzeni meyveni yıkayamıyorsun. Hele bir şey söyleyeyim, o çoluğunuzun çocuğunuzun annenizin babanızın ihtiyarların elbiselerini yıkayamıyorsunuz. Doğru mu? Onlardan da geçiyor, bulaşıyor. Yediğin meyveden, sebzeden bunları da yıkayacaksın. Günde 10-15 damacana suyu sana bedava arıtıyor. Daha ne yapalım? 0532 467 86 16 5.999 lira. Maximus su arıtma sistemleri. Efendim teknik servisimiz gelecek. Nerede olursanız olun. Kapınızı çalacağız. Efendim hiç açılmamış ambalajıyla beraber geleceğiz. İlk sizin evinizde, gözünüzün önünde cihazımızı açacağız. 10-15 dakika içinde arkadaşlar kuracaklar. Sağa solu kırmadan, dökmeden. Sonra musluğu açınca ne olacak ben sana söyleyeyim. Arıtılmış su. Tertemiz su içmeye başlayacaksın. Evine misafirin geliyor, su ikram etmeye korkuyorsun ya. Su bitecek de su söyleyeceğiz diye. Bugün 150 lira 200 lira olmuş bir damacana su. Ve bak 5.999 lira. Bir aya bölersen günlüğü 200 liraya geliyor. Sonra ne oluyor? Bir ay sonra zaten verdiğin parayı çıkartmış oluyorsun. Ömrünün sonuna kadar Maximus su arıtma sistemlerini kullanıyorsun. filtre değişimleri için sana bir de indirim çeki veriyorum. Yarı yarıya filtre değişim bedelleri ödeyeceksiniz. Böyle güzelliği ayda yılda bir kere duyarsınız. İşte o da Bursa FM'de şahit oldunuz. 13 bin lira yerine 5.999 lira maksimum su arıtma sistemleri efendim. 0-532-467-86-16 0-532-467-86-16 10 litrelik antibakteriyel çelik tank. Bak öyle plastik ya da başka bir şey değil. Çelik. Su koku yapmaz. Yosun tutmaz. Pas tutmaz. Bu çok önemli. Ayrıca 5 litre saatte 5 litre temiz su arıtabiliyor. Suyunuz 8 filtreden geçiyor. 16 aşamaya uğruyor. Suyun içindeki o zararlı mineraller, işte karın ağrısı yapan, efendim ishal yapan, ateşlendiren o zararlı minerallerin hepsini arındırıyor. Size faydalı olan mineralleri çelik tankında muhafaza ediyor. Ve dolayısıyla mis gibi tertemiz su içiyorsun. 2 yıl zaten garantili. Size yanında bir de filtre değişimi için indirim çeki veriyoruz. Bir de yanında çok şık Ankasya musluğuyla beraber geliyor. O da kutunun içinde çıkıyor zaten. Yerli malı kardeşim, yerli malı. Türkiye'de üretiliyor. Öyle yurt dışından falan gelmede değil. Bize soruyorlar, diyorlar ki ya bu fiyata nasıl veriyorsun? Ya biz bunu burada üretiyoruz ya. Yurt dışından gelirken efendim başına bir sürü iş geliyor, fiyatı artıyor. Biz bunu Türkiye'de üretiyoruz. Türk işçi kardeşlerimiz çalışıyor. Memleketin haklı gururudur Maximus su arıtma sistemleri. 14. mağazamızı da Allah'ın izniyle bir hafta 10 güne kadar Bursa merkezi açacağız. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Açılışımıza özel 13 bin lira ama Bursa FM'e özel 5.999 lira, 50 kişi demiştik. Şimdi ben bakıyorum hemen buradan da görüyorum sistem bu. Evet, son 23 kişi, düzeltiyorum. 19, evet. Şu anda 19 vatandaşımız da arayabilir. Çağrı atın, biz sizi arayalım. Ya da WhatsApp'tan yazın, dönüş yapalım. 19 dinleyicimiz de daha 5.999 liraya Maximus su arıtma sistemlerini getirip kuracağız. 0-532-467-86-16 0-532-467-86-16 13 bin lira yerine 5.999 lira. Ya günlüğü 200 liraya geliyor güzel kardeşim. 200 liraya. Markette bugün bir küçük su 20 lira olmuş ya. 20 lira küçük su. Biz size günlüğü 200 liraya su arıtma sistemi kuruyoruz. Musluğuyla, efendim montajıyla, kurulumuyla her şeyi bedava getireceğiz ya. Soruyorum, bugün evinize bir su tamircisi çağırsanız, musluk damlatıyor usta bir gel de bir bak deseniz, sizden 3000 lira para alır. Biz ne diyoruz? Kardeşim 6000 lira, bak 5.999 lira veriyorsun parayı. 10-15 yıl gönül rahatlığıyla kullanabileceğin evine bir su arıtma sistemi kuruyoruz. Kurulum, montaj, nakliye bedava kardeşim. Açılışımız özel 13 bin lira mağazamızda ama Bursa FM dinleyicisine 5.999 lira. Evet, bu arada son 8 kişi kaldı. 8. Hakkınızı helal edin. Akşama kadar kampanyayı yapmayı ben de isterim ama haliyle fabrikada çalışan kardeşlerimiz anca yetiştiriyor. Ve biz 14 ilimize bu hizmeti sunuyoruz ama Bursa'ya özel, Yeşil Bursa'ya özel, kıymetli şehrimize özel 5.999 liraya indirdik fiyatımızı. 0-532-467-86-16 0-532-467-86-16 10 litrelik çelik tankıyla, saatte 5 litre temiz su arıtmasıyla, 8 filtreli, 16 aşamalı maksimum su arıtma sistemi, başlı başına bir sistem bu. Kurulum, montaj, nakliye bedava 5.999 lira, 2 yıl garantili. Kurulum anında imzalı kaşeli belgenizi de veriyoruz, garanti belgenizi. Yanında bir de 50 kişiye dedik indirim çeki vereceğiz. Bu arada son 6 kişi kaldı. Son kez numarayı veriyorum. hayırlı uğurlu olsun diyorum sizlere de. 0532 467 86 16 bütün Bursa'ya yeni mağazamız, kampanyamız hayırlı uğurlu olsun efendim.
0: Tanıtıcı reklam. Bursa FM. Saat 11.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM. Bursa.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta. Bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 12.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir puzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamlar.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Yunusların insanlar gibi otomatikman nefes almadıklarını ve uyumadıklarını, eğer bilinçlerini kaybederlerse denizin dibine battıklarını ve nefes almayı beceremeyecekleri için boğulduklarını. Zeytin ağacının dünyanın en uzun ömürlü ağaçlarından biri olup 700 ila 2000 yaşına kadar yaşayabildiğini, fillerin asla unutmadıklarını, penguenlerin bir yürümeye başlarken bir de durmak için enerji harcadıklarını, bu yüzden kilometrelerce yorulmadan yürüyebildiklerini, bitkilerin piramidin içinde daha hızlı büyüdüğünü biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 13.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.
0: Bursa'nın sesi.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi.

0: Bursa FM.
1: Saat 14.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Ay ay ay. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cav cav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cav cav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.

İnsanın Sesi Bursa FM 105.5. Marmara'nın Türk

sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta. Bu frekansta.

0: Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Reklamlar.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Harikasınız ya. Bursa'nın dört bir yanından, her köşesinden, her yerden mesajlar yağmur gibi geliyor. Muhabbetimize eşlik etmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Maximus su arıtma sistemlerinin katkılarıyla elbette devam edeceğiz. Şarkılarınıza, türkülerinize, mesajlarınıza. Sevgili Ahmet, Ahmet'im. Trafiğin sarı papatyaları, ticari taksiciler, hepinize selam olsun, hayırlı işler. Bereketli olsun inşallah. Gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun. Radyonuz da daimi olarak açık olsun, biliyoruz. Açık, devamlı bizi dinliyorsunuz. Hayırlı işler diliyorum sevgili Ahmet'im. Araç içerisinde bizleri dinleyen bütün dostlara da selamlarımızı gönderelim. Bu vesileyle çalışan bütün dostlara, askerimize, polisimize, sağlık çalışanımıza, tekstil atölyelerinde bizleri dinleyenlere, efendim fabrik ortamlarında dinleyenlere, ev hanımlarımıza, çiftçilerimize, emeklilerimize, işçilerimize, memurlarımıza, hepinize selam olsun. Şimdi mesajlarınızı okuyacağım. Şarkılar listede, biraz sonra duyacaksınız ama bütün dinleyicilerimizden kısa bir müsaade istiyorum. Lütfen hakkınızı helal edin. Şöyle birkaç dakikanızı alacağım, fazla değil. Şu an radyomuzu dinleyenler özellikle can kulağıyla açın radyonun sesini ve Maximus su arıtma sistemleri. Türkiye'nin dört bir yanında mağazalarıyla gündem oldu. Ekranlarda görüyorsun, sosyal medyada görüyorsun ve çok yakın zamanda Maximus su arıtma sistemleri Bursa'da yeni mağazasını açıyor. Ve açılışa özel çok da güzel kampanyalar yapacaklar. Ben şimdiden tüyosunu vereyim. Evinde ya da iş yerinde su arıtma sistemi olmayan kim varsa, açılışta muhakkak bekliyoruz mağaza açılışında. O gün öyle bir indirim yapacaklar ki, piyasada çok yüksek fiyatlarla satılan su arıtma sistemini o gün mağaza açılışına özel 13 bin liraya verecekler. 13 bin lira. 13 bin lira karşılığında artık bundan sonra içme suyuna para ödemeyeceksiniz. Rahat bir 10-15 yıl kullanabileceğiniz bir su arıtma sistemi. Bakın, cihaz demiyorum, başlı başına bir sistem. Saatte 5 litre temiz su arıtabiliyor. 5 litre. 8 filtre ve suyunuz 16 aşamadan geçiyor. Yani suda bakteri, kireç, klor, hiçbir şey kalmıyor. Ve mağaza açılışında bu cihazımız 13.000 TL'ye vatandaşlarımıza sunulacak. Bir hafta içerisinde açılır herhalde. Ama şu an radyomuzu duyan dinleyicilerimize çok güzel bir imza olayı yapacağız. Ve çok konuşulacak, onu belirtelim. Duyanı inşallah herkesi faydalandıracağım. Ama biraz acele etmeniz gerekecek. Çünkü birazdan bir telefon numarası vereceğim. Hattı düşürmeyi başaran dinleyicilerimize bir güzellik yapacağım. Mağaza açılışında 13 bin liraya satılacak olan su arıtma sistemimizi 50 dinleyicimize sadece 5.999 liraya vereceğiz. Evet. 13 bin lira yerine 5.999 lira. Ama üzülerek söylüyorum, 50 kişiye. Kurulum, montaj, servis ücreti yok. Nakliye ücreti almayacağız. Ve Bursa'nın bütün ilçelerini faydalandıracağız. Öyle mükemmel bir kampanya yapacağız. Şimdi evinize teknik servisimiz gelecek. Tertemiz bir şekilde mutfağınızı kırmadan dökmeden cihazımızı kuracak. Ve o dakika itibariyle arıtılmış tertemiz su içeceksiniz. Sonra ne olacak ben size söyleyeyim. Hani devamlı şikayetleniyoruz ya, işte ya çocuğun devamlı karnı ağrıyor. İşte evde yaşlımız var, annemiz babamız. Ya kardeşim, hastalanıyor devamlı. Bir bitmek bilmeyen salgınımız var. Doktora gidiyoruz, doktor diyor ki salgın var. Ya salgın var da biz bu çoluğu çocuğu dışarıda çıkartmıyoruz. Yaşlıyı da çıkartmıyoruz. Nereden kapıyor? Nasıl oluyor biliyor musunuz? Sudan. İçtiğimiz sudan. Çünkü bulaşıcı hastalıkların %90'ı maalesef sudan geçiyor kardeşim. Şimdi bakın, şunu söyleyeyim ben size. Su sağlık, biliyorsun. Su hayat. Yani bugün evinizde niye bir su arıtma cihazı yok dediğimde birçok dinleyicimiz düşünüyor. Acaba niye yok? E kardeşim, evinde bugün televizyonun var mı? Var. E lazım mı? Elbette lazım. Ama kusura bakma, bak, evindeki televizyonundan ya da o elindeki telefondan daha önemli bir ihtiyacım var. Nedir? Su arıtma cihazı. Yani çok mu hoşunuza gidiyor? Bugün hastanelere gidiyorsunuz, kuyruğa giriyorsunuz. Eczanelere dünya kadar ilaç parası veriyorsunuz. Ya eve gidiyorsun akşam, su bitti. Ne yapıyorsun? Gecenin bir yarısı sucunun, marketçinin keyfini bekliyorsun ya. Hoşuna giden bu mu? Ya da ne bileyim, şöyle söyleyeyim. Hani aylık ortalama suya ne kadar para ödüyorsun içme suyuna? 1000 lira mı? 2000 lira mı? 3000 lira mı? Bu mu hoşuna gidiyor? Yani sonra şikayet ediyorsun ya biz faturaları ödeyemiyoruz. Ya kardeşim içme suyuna para verme. O suya verdiğin parayla da faturalarını öde işte. Şimdi lafı fazla uzatmayacağım bak. Bir telefon numarası vereceğim. İnşallah arayan bak. İnşallah arayan, ulaşan demiyorum ha, hattı düşüren diyorum. 50 dinleyicimiz mağaza açılışında 13 bin liraya alacakları su arıtma sistemini radyomuza özel. Numarayı düşürmeyi başaran insanları da burada yayında okuyacağım. 50 kişiye 5.999 liraya vereceğiz bu cihazımızı. Dolayısıyla bugün içme suyuna aylık verdiğin o 3-5 bin liralardan seni kurtaracağız. Zaten 3-5 ay sonra da bu cihaza verdiğin parayla da 15-20 sene artık içme suyuna para ödemeyeceksin ya. Var mı ötesi? Numarayı veriyorum arkadaşlar. Bakın 8 filtreli 16 aşamalı 10 litre antibakteriyel çelik tankı. Saatte 5 litre temiz su arıtabilen. Kendinden özel krom kaplama paslanmaz bir de musluğu var zaten o da içinde geliyor. Kurulum, montaj ücretsiz, yeni nesil kapalı kasa bir su arıtma cihazı. Size sadece 5.999 lira. Ama 50 dinleyicimize. Hazırsanız numara geliyor. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 50 kişiyi belirleyeceğiz. Hazırsanız süreyi başlatıyorum. Bursa'nın her yerinden arayabilirsiniz. Evet, mağaza açılışımıza özel yakın zamanda açılacak 13 bin liraya satılan saatte 5 litre temiz su arıtabilen 10 litrelik antibakteriyel çelik tankı olan kendinden musluklu mükemmel bir su arıtma sistemi evine kapına kadar geliyor ve sadece 5.999 lira. Kurulum, montaj, nakliye bunlar bedava. Kurulum anında ister nakit öde, ister hesaba havale yap. Nasıl istersen. 5.999 lira. Bursa'ya özel, radyomuza özel. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 Bakın saatte 5 litre diyorum ya. Bu ne demek biliyor musunuz? Hani bugün bir damacana suya ne kadar ödüyorsun? 150-200 lira mı? Heh. O işte verdiğin paraları artık vermeyeceksin. Bu cihaz sana günde 10-15 damacana suyu bedava arıtacak. Daha ne olsun? Suya verdiğin parayla faturalarını ödeyeceksin ya. O suya, içme suyuna harcadığın parayla çoluğunu çocuğunu dışarı çıkartıp gezdireceksin, yemek yedireceksin. Yengeyle çıkıp dışarıda bir yemek yiyeceksin. Bakın mağaza açılışına özel 13 bin lira yerine şu an radyomuzu dinliyorsunuz diye size 5.999 lira. Kurulum yok, montaj ücreti yok, nakliye ücreti yok, servis ücreti yok. Sadece 5.999 lira. 50 kişiye. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 2 yıl garantili ve yanında bir de güzellik yapıyorum bugün özel. Filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye edeceğim 50 kişiye. Bu ne demek? Filtreyi değiştirirken yarı yarıya ödeyeceksiniz. Evet. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 0532 467 86 16 Evet saatte 5 litre su arıtabiliyor ve 10 litrelik çelik tankıyla

Harikasınız. Bursa'nın her bir köşesinden arayan vatandaşlarımız kampanyayı kaçırmıyorlar maşallah. Yeni Mahalle'den sevgili Cemal Taş hemen bir tane gitti. Bağlarbaşı'ndan Selim Elif. Harikasın, hayırlı uğurlu olsun. Dik Kaldırım'dan sevgili Şehmuz Kara. Bir tane de oraya yazdık. Soğanlı'dan sevgili Sonat Çelik, hayırlı uğurlu olsun. Ne güzel, ne güzel. Çekirge'ye gönderiyoruz Erkin Erbayram. Arkadaşlar hemen sizi arayacaklar, randevunuzu oluşturacaklar. Gün içerisinde de gelip cihazınızı takacaklar kardeşim. 5.999 lira. Hürriyet'ten hemen sevgili Metin Taş'ı da yazmış olduk, hayırlı uğurlu olsun. Erikli'den Bülent Demir. Hemen listeye adını yazdırmış, harikasın. Emrah Ersoy. Görükle'ye gidiyor bir tane su arıtma sistemimiz, güzel. Namazgah'tan sevgili Hasan Kara, hayırlı uğurlu olsun. Davutkadı'dan sevgili Avni Al Yakut, doğru okuduk herhalde değil mi? Hayırlı uğurlu olsun. Ali Surat, Fatih Mahallesi. Beş Evler'den sevgili Ümit Sevim, hayırlı uğurlu olsun. Kenan Kara, Atevler'e gitti bir tane. Ne güzel. Gökhan Ay, Güllük Mahallesi, harika gidiyorsunuz. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 Maximus su arıtma sistemleri. Haftaya Bursa'ya çok güzel bir mağaza açıyorlar. Mağaza açılışında 13 bin liraya verecekler su arıtma sistemini. Ama biz radyomuzu dinlediğiniz için size çok muhteşem bir kampanya yapıyoruz. Ve 5.999 lira. 2 yıl garantili. Garanti belgesini yanında imzalayacağız, kaşeleyeceğiz, tarafınıza teslim edeceğiz efendim. Ama şu anda radyoyu dinleyenlere 5.999 lira. Artık içme suyuna para ödemiyorsun. Ve biz de hattı düşürenleri canlı yayında okumaya devam ediyoruz. Bursa'nın dört bir yanından arayan dinleyicilerimiz sevgili Ömer Yılmaz. Evet, doğru okuduk değil mi? Ömer Yılmaz. Minareli Çavuş'a gitti bir tane, güzel. Panayır'dan sevgili Edip Yakar, hayırlı uğurlu olsun. Vedat Bilgin, Yunus Eli'ye gönderdik bir tane. Adem Albayrak, Mevlana Mahallesi, güzel. Çekirge'den sevgili Hasan Çelik, hayırlı uğurlu olsun. Doğa Çınarı'na gitti bir tane. Barış Sarıkaya, iyi günlerde kullan. Bakalım bakalım bakalım, evet. Küçük Balıklı, sevgili Mehmet Erol. Demirtaş'tan Mahmut Kuruoğlu, güzel. Konak'tan Çağrı Akkaya, hayırlı uğurlu olsun. Serhat Gönül. Duyar yüreğim. Altı Parmak, hayırlı uğurlu olsun diyoruz herkese. Efendim, Maximus su arıtma sistemleri. Haftaya inşallah nasip olursa Bursa'ya çok güzel bir mağaza açılıyor. Hattı düşüremeyenleri de mağazamıza bekliyoruz. Evet, mağazamızda o gün 13 bin liraya satılacak bu özel su arıtma sistemimiz ama yapacak bir şey yok. Hattı düşüremiyorsanız gelin yine de alın. Yine gelelim, kuralım, teknik servisimiz evinize kadar, iş yerinize kadar gelsin. Ama şu anda radyoyu dinliyorsanız 5.999 lira. 8 filtreli suyunuz 16 aşamadan geçiyor. 10 litrelik çelik antibakteriyel tankıyla, kendinden musluğuyla beraber saatte 5 litre temiz su arıtıyor. Ve 2 yıl garantili, size yanında bir de filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye ediyoruz. Hepsi için kurulum, montaj, nakliye, servis ücreti yok. 5000

0: harika gidiyorsunuz. Hemen isimleri okumaya devam edelim. Sevgili Kemal Deniz. Güzel. Çekirge'ye bir tane daha gitti. Mudanya'dan sevgili Ömer Uyanık. İyi günlerde kullan diyelim. Sevgili Mehmet Palaz. Gemli'ye yazdık bir tane de. Harika gidiyorsunuz. Sevgili Faruk Topal. Hemen bir tane de Kaplıkaya mahallemize gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz bütün dinleyicilerimize. Evet, saatte 5 litre temiz su arıtıyor. Özel paslanmaz musluğuyla beraber geliyor. 10 litrelik antibakteriyel çelik tanklı. Bu ne demek? Suyunuz koku yapmaz, yosun tutmaz. 8 filtre 16 aşamadan geçiyor su. Ve 13 bin lira yerine mağaza açılışımıza özel, Bursa'ya özel sadece 5.999 lira. Hala hesap kitabın derdindeysen ben sana sadece şunu söylüyorum bak. Bir damacana su olmuş 150 lira 200 lira. Bir hesapla ya. Ayda içme suyuna verdiğin paradan seni kurtaracağız. Evine ve iş yerine geleceğiz. Maximus marka su arıtma sistemimizi takacağız. O saat itibariyle içme suyuna para ödemekten kurtaracağız seni. Daha ne yapalım ya? Evet, 0532 467 86 16 0532 467 86 16 son dakikalarımız. Elinizi çabuk tutunuz efendim. 0532 467 86 16 hattı düşürenlere hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Tanıtıcı reklam. Bursa FM. Saat 15.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
1: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinledim.

0: Bursa FM.
1: Lütfen trafikte dikkatli, sakin ve dürüst olun. Sürekli şerit değiştirerek her gördüğünüz boşluğa girmeyin, araçlar arasındaki fren mesafesini kapatmayın.

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Reklamları dinlediniz.
2: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.
3: Biliyor muydunuz?
4: Anadolu'da ve Rumeli'de kıl çadırlarıyla ünlü göçebe topluluklarına yörük adı verildiğini, deniz ya da okyanus korkusuna talassofobi dendiğini, Anayasa Mahkemesi'ne devlet ve hükümet adamlarını yargılarken verilen isme Yüce Divan dendiğini biliyor muydunuz?
3: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM.
1: Lütfen trafikte dikkatli, sakin ve dürüst olun. Gerçekten ihtiyacınız olmadığı sürece emniyet şeridini kullanmayın.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 16.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
3: Reklamları

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
0: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. %105.5.

0: Bernardino.
1: Bursa FM. Saat 17.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
1: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Biliyor muydunuz?
1: Yatarak ders çalışmanın tamamen zaman kaybı olduğunu, çünkü beynimizin yatma pozisyonunda uyku hormonu salgıladığını ve konsantrasyonumuzun sıfıra indiğini, tarla kuşunun 100'e yakın kuş türü sesini taklit edebildiğini, hatta zamanının büyük bölümünü diğer türlerin şarkılarını söyleyerek geçirdiği için sesinin ayırt edilmesinin zor olduğunu, termitlerin yani beyaz karıncaların kendi boylarının 200 katı büyüklüğünde yuvalar inşa ettiklerini ama hepsinin kör olduğunu, dünya üzerinde yeni bir günde ilk ezanın Tokyo'da okunduğunu ve Tokyo Camii'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle yapılmış olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?
2: 105.5

0: Bursa FM. Saat 18.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM.
1: Lütfen trafikte dikkatli, sakin ve dürüst olun. Sürekli şerit değiştirerek her gördüğünüz boşluğa girmeyin, araçlar arasındaki fren mesafesini kapatmayın.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Bursa FM.
1: Saat 19.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinledim.

kızlar üstüne düşer dersimi. Çeyizlik kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun dersin.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Kestane ağacının kerestesinin yaklaşık 500 yıl dayandığını ve Karadeniz bölgesinin tarihi evlerinin bu kerestelerden yapıldığını, dünyanın en dayanıklı canlısı olarak bilinen hayvanın Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde Roan dağlarında bulunan tardigrades, yani su ayısı olarak adlandırılan 1 milimetre büyüklüğündeki bir canlı olduğunu, ortalama 200 yıl yaşayan su ayısının donma, kaynama ya da uzayda yaşama gibi durumlar karşısında hayatta kalabildiğini, en zeki kuşun karga olduğunu, 1 kilometre kareyi dolduran sis tabakasının yaklaşık olarak yarım litrelik sudan oluştuğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. 100

0: Bursa FM. Bursa FM. Saat 20.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
5: Bursa FM, Bursa FM.

Başım gene duman bugün, gözüm yaşı umman bugün. Gene kaldım sabahlara, ah uykular haramdır bugün.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve her keseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 21.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Reklamları dinledin.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Bir insanın beynindeki hafıza merkezinin boyutunun bir mercimeğin yarısı kadar olduğunu, yeryüzüne düşen bir yıldırımın yaklaşık 100 milyon volt elektrik yüklü olduğunu, bütün antilopların en hızlısı olan impalaların 10 metre yükseğe zıplayabildiklerini, beyninizin hiç görmeseniz bile biri sizi izlediğinde size sinyal gönderdiğini, uyurken bile biri sizi izlerse beyninizin sizi uyardığını ve böylece uyandığınızı biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 22.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
5: Bursa FM. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
0: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta. Bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 23.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

elle paça, ayak paça, uzun kelle. Şuradan beyin işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinledik.

yutmadın gözüm yaşım. Neyinden korkayım kışın? Yazın yağar kar başıma. Yazın yağar kar başıma. Yanar gönlüm, yanar bitmez. Ocak içte duman tütmez. Zalim felek sanki yetmez. Bir de vurur yar başıma. Bir de vurur yar başıma.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM.
5: Biliyor muydunuz?
6: Dişçilerin diş fırçalarının tuvaletten en az 2 metre uzakta tutulmasını tavsiye ettiğini, çünkü sıçrama nedeniyle havaya karışan partiküllerden fırçanızı böyle koruyabileceğinizi, uzay yolculuğunda taşınacak her kilo için gerekli olan yakıt miktarının 530 kilogram olduğunu, 1923'te bir oy farkla Adolf Hitler'in Nazi Partisi'nin liderliğine seçildiğini biliyor muydunuz?
5: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 00:30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
8: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamlar.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Erkek aslanların dinlenmeyi tercih ettikleri için avlanma işini büyük oranda dişi aslanların üstlendiğini, insanların %99'unun şifrelerinin bir karakterini yanlış yazdığında tüm şifreyi silip şifrelerini tekrar yazdıklarını, bir kerede 250 litreye kadar su içebilen develerin aynı zamanda deniz suyu da tüketebildiklerini, kollarınızı sağa ve sola açtığınızda iki uç nokta arasındaki mesafenin boyunuzun uzunluğuna eşit olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 1.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir, dostlar beni hatırlasın. Veysel gider, adı kalır, dostlar beni hatırlasın. Huzur.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Hatırlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Mutlu olmak hiç de zor değil, hiç de zor değil. Başka türlü davranmanız gerekmedikçe herkesle dost olmaya çalışın. Size bir kötülük yapıldığında verebileceğiniz en iyi karşılık unutmak olsun. Bağışlayın ve unutun. Bağışlayın ve unutun.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. 105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 2.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
7: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırmak için 224 16 24 224 16 24.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
3: Bursa FM. Bursa FM. Bursa FM. Biliyor muydunuz?
4: Pek çok insanın 60 yaşına geldiğinde tad alma duyularının yarı yarıya köreldiğini, solucanların aç kaldıkları takdirde kendi vücutlarını yemeye başladıklarını, solucanların vücudunun %95'ini yese bile canlı kalabildiklerini, yeryüzünün ağırlığının her gün tonlarca arttığını, bunun sebebinin dünyaya düşen meteor tozları olduğunu,